Yani tüm nimi to sebe miriçi. Rikba katara tava e maho rara rila çömbere gadi. Kankon şok belam geci, kanla çirne çebe miriçi. Çada nida tava e maho.